0: Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyadaki çoğu insan kendi tanrısına inanıyor. Fakat dini araştırmacılar bu ortak yaratıcının adı konusunda kesin bir karara hala varamadı. Ve bunun yanı sıra...
1: This hour on WZBC is robot powered.